Tüm Almat Radyosu'nda saat sayın akırkı canlıktar. Ihçam, tak, ekitraptuğu malumat, düz efirde talkuular, orçunduğu okuya olgun cerden birinci radyonun kavarçıları sizlerde canlıktar minen kamsız kılar. Birinci Malumat Radyosu.

Sendikası'nı Mırza Prezidenti. Sizi gençliğinizde Ulutluk Guardiyanın Artattuğu Karar Rotası'nı atılan ısırak salamı özür dilerim. Rotanın komandiri Guardiyanın Kapitanı Kapıcanım.

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkunlanıpınızdır.
1: Бишкеке 16 часов.